0: şu ayağına boğuyana. Nervisin diliyle tufakıra boğut. Ne mara ne bu çahı kurimi yemeyle. Çahı kurimi yemeyle. Bu bir...
1: Alo. Alo, mami Vicky Vicky, n'ebe ahụ. Ọ dị mma ka onye nwaanyị zaa ekpere gị n'aha Jizọs. Amen. Ikuku ekwe gị anyị nọchi ihe na-ekwe nụ na. Ndị niile gbabara n'ime Jizọs, ha dị ka ugwu Zayọn.